Baş Kurdu Kurdistan era. Uşma forte nu. Eşi kut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bir kevne bit.

Oy evina dilê min Roniya çavê min Min biriya te gülle Kes kuş sorun deramı

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesni da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir reberti u gele xwarın ezbe strani juan ro

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülle, kes kuy soru dera min.

ayol. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane peyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbuku te peşyal şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim be çente.

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

0: Allah Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyarı. Kule bile zahım kabeşe iki akısisi. Bile kadar hatı çay koş bu kilimete çeki. Haydi kule haydi.
2: La bile çiri rani ma harcay. Halisi ve gıhı o gıhı var.
0: La ya çiri bile. Çayli adına, gher çayli adıkum. Ente zhugha. Şuf şunun.

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

0: Franchement, mon rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler mi isterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Çekip konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbest u da khaftini me de yek kise ilmi, kise zanayi u yek kise nühteyn din. Zor beviste gigava gelik me ev guhdar kirin jihav dipirsin lew dinava zmani mekevi be axaftin zor başi.

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekirli Kes kuy soru deramın.

Ersin'e, diye Ersin'e, hoş diye Ersin'e, var içe mani kanyam, şimdi de kali kali. Zahari zahari ciddi gümme gümme, bir tere bir tere, mami mamur et çama. Bakın ya dedin abi şaret edes, daha bu şüme deri desim aciliz, şüme desim aci orin. Nedi şeyleri bir sene reklam rüştün, yeke kurmanca, yeke acemme yeke. Ezan-ı sülası bir açımın ucam yandan ciddi tırken mi diyeke, benzer abi çabı gülle, bismi teyli çepil, bir ece porkeje nakan dile. Gerdan der ajuta kondar yan tabi chartilya bizim sarashka vays be ber tara der der vazbat fir gamine ves e khavi dina varash gulya mesal khoda tawan de kim rami shan gilda vele ve shakirin yana ge ahmedi le tarze de hakimi shamle de arabi khalu khat de gerdan e khab khab ge ber gohara le kerem kim gali hava logo no chika varin mesil ve tara de tarz vaqir ko de shaman khial khama kin rga vaydel vaydel vaydel vaydel Ahle,

0: ademe. Hapsalemi tamam ede heysiru abdalemi der imane bavet deme. Gel o ve ismi gemine de zekhavi dina ve resul ya. Müsef kuda tavanı dikim ramişane gildi. Megulü ya nâve muhmedi ve derde ede hakim işemle ede arabi le kerem kim. Le arabi nizan müsül ve terez ve terez bavi rakû edip semi da khiyal ve ismi gemine derde kulbu khiyal ve cehde khemme huveydil. Ah huveydil dil huveydil.
1: Vamos, nada más, espero.

Dişlerine götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice seri penanı daraye. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşi aşare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek saat emrim ve çen

Kurdu Kurdistan'ı ra. Uşme forte nu. Esi kut vizyana nu da. Deme şunu didişin. Gerekam gellek. Bekev nevi dozeda. Uan doza da bernedin. Zilan. Ari Zilan.

0: Rouge, rouge. Ne oldu anne?
1: Deli mi oldu lan erkek bandı?
2: Erkek gibi konuş oğlum.
0: Baba lan önce müslüman isterim.
2: Rabo! Oğlun oldu!
0: Ne?
2: Oğlun oldu!

0: rouge, l'orbe rouge. Mon bonheur.
1: Konuşuyorlar.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!